Sınavmış ki inlemez sınavıza atsın. Sınavınırmaz sakarlarına boz. Of hell.